0: Tiramisu serie, tiramisu episodio. Çok da kısım olduğunu düşünmez. Yer karakol bulur. Şimdi ismi düşüyor Moritanya. Bu gibi ama başlı gezin. Radya aktarı var. Hala.
1: ¿Tú qué radio escuchas? Yo, Vive Radio. ¿Vive Radio? ¡Sí! ¡Vive, vive Radio! Vive Radio.